0: avukatın kışına. Na na na na na na. Demem fıstıkla tuşla bin şıla grav. Na na na na na na.
1: Bey tu, şti kayış katar nu spali barkat.